0: Aranmar eder, umarım yapmayı pekersem, uyarlasam say, cıfakadan yer.
1: Okey, sila.
0: Duri rahpavu, duri yang menyimpan, tu hitam tua, jadi hidangan. Dirimu jauh, takkan ku lupa.